seni gelip böyle çalan bize düşman.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Bisikletini alıp şehirde özgürce dolaşmak isteyenlere güzel bir haberim var. 2026'nın bisiklet kullanımı açısından en iyi şehri belli olmuş. Cambridge. 24 binden fazla kent sakininin katıldığı araştırmada Cambridge'de yaşayanların %83,2'si bisikletle ulaşımı iyi ya da mükemmel olarak değerlendirmiş. İkinci sırada Montreal, üçüncü sırada Kopenhag var. Ardından Şangay, Viyana, Marrakeş, Stockholm ve Sevilla bulunuyor. Yani bu şehirlerde bisiklet sürmek öyle iki pedal attım nefes nefese kaldım meselesi değil. Bisiklet resmen toplu taşımanın havalı kuzeni diyebiliriz aslında. Keşke yaşadığımız şehirde de böyle olsa, değil mi?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bağlarsın. Evet, malum yoga, meditasyon gerçekten faydalı. Her geçen gün sağlığımızda daha çok dikkat ettiğimiz için doğru nefes alma tekniklerini de belki öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Ama belki de bunları yapacak zamanınız yok. Ama anksiyete ve stres bozuklukları ile mücadele ediyorsunuz. O zaman ne yapacağız diyenler? Gerçekten çığır açan bir beyin devresi keşfi var. Anksiyete ve stres bozuklukları için yeni tedavilere ve potansiyel olarak yoganın faydalarını sağlayan bir hapa ön ayak olabilir. Evet evet, yanlış duymadınız. Uzmanlar yoga hapını icat etmişler.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Gerçekten teknoloji ilerledikçe çiftler arasındaki kavgalar da daha farklı boyutlara ulaştı. Eski eşinden intikam almak isteyenlerin bile teknolojisi değişti. Avustralya'nın Sydney kentinde bir iş insanı eski eşinin Tesla'sını cep telefondaki uygulamayı uzaktan kontrol etmiş. Klimasıyla oynamış, aracın hızını düşürmüş. Hatta hız sınırı koymuş. İş insanı Enrico Pucci tam 30 aylık suçtan mahkum olmuş ve hapis cezasına çarptırılmış. Yani buradan çıkarılacak ders çok net. Boşanınca anahtarı geri verin ama uygulama şifresini de değiştirmeyi unutmayın.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

intikamsa eski eşten çok daha farklı yöntemler var değil mi? Mesela Prenses Diana'nın moda tarihine geçen o ikonik intikam elbisesi. Diana 1994 yılında siyah ipek elbiseyi giydiğinde ortalık epey karışık. Çünkü aynı gece dönemin eşi Galler Prensi Charles televizyonda evlilik dışı ilişkisini kabul etmişti. Peki Prenses ne yaptı? Siyah cesur yakalı dizüstü bir elbiseyle davete çıktı. Ve o gece elbise kraliyet protokolünden çok daha güçlü bir mesaj verdi. İşte o elbise şimdi 9 Aralık'ta New York'ta bir müzayedede satışa çıkıyor. Tahmini değeri de 110 bin ile 220 bin sterlin arasında. Yani beni üzdün diye evde oturacak değilim elbisesi.

kadar zararlı olduğunu artık çok net biliyoruz galiba ve o yönde de bir yaşam tercih ediyoruz. Yavaş yavaş aslında araştırma sonuçlarını da okudukça, gördükçe insanın üzerine bir titreme geliyor. Mesela çocukken kurşunlu benzine maruz kalmanın en az 151 milyon Amerikanın ruh sağlığı sorunları yaşamasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Hangi dönem derseniz 1960 ve 70'lerde çok yaygın kullanılıyormuş kurşunlu benzin. Pek çok sağlık sorunu da beraberinde getirdi. Ama ruh sağlığını bozuyor olması gerçekten sıra dışı bir sonuç bence.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

tatil bitti. Bavul açıldı, çamaşırlar makineye atıldı. Ama ruhumuz hala tatilde değil mi? Her iki çalışandan biri tatil dönüşünde kendi performansını daha düşük olarak değerlendiriyormuş. Çalışanların %44'ü işe döndüğü ilk hafta esnek ya da daha kısa çalışmak istiyor. Vallahi çok da haksız değiliz. İnsan bir hafta deniz kenarında bugün ne yesem diye düşünürken pazartesi sabahı toplantı saat kaçta sorusuyla hayata dönemiyor. Biraz adaptasyon sorunu yaşanıyor muhtemelen.

adım sayaca bakıp bugün de 10 bini tamamladım çok şükür diyen. Sevgili dinleyenlerim, yeni bir araştırmaya göre mesele sadece kaç adım attığımız değil, o adımları hangi tempoyla attığımız da önemliymiş. Her gün en az 30 dakika, dakikada yaklaşık 90 adım temposuyla daha hızlı yürümek de toplam adım sayısından bağımsız olarak riski azaltıyor. Yani az yürüyorsak hızlanacağız, yavaş yürüyorsak biraz daha

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir günde ne kadar su içmemiz gerektiğini gerçekten biliyor musunuz? Çoğu insan için her gün yaklaşık 4 ila 6 bardak su içmek yeterli olabiliyor. Peki su tüketim miktarının kişiden kişiye değiştiğini söyleseydim? Gerçekten hepimize göre farklılıklar var. Özellikle de yaşlı olan yetişkinler yeterince su içmiyor. Sağlıklı kalmak için ne kadar içmeliyiz derseniz bunu ayrıca araştırın belki ama sağlıklı bir birey için günlük ortalama su miktarı erkekler için yaklaşık 15,5 su bardağı. Kadınlar içinse yaklaşık 11,5 su bardağı. Kahve, çay, meyve suyu, meyve ve sebze gibi diğer sıvı kaynakların tüketilmesine bağlı olarak bu sayı ya düşüyor ya da yükseliyor.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel şehir içinde sürü taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

şimdim dünyada zamanın olmadığı tek yer. Norveç'te Samoray adında çok küçük bir ada. Yaz aylarında güneş tam 69 gün boyunca hiç batmıyormuş. Gerçekten muhteşem bir ada. Bu adada zamanı takip etmiyorsunuz. Ne saat, ne program, ne koşuşturma. Sadece özgürlük var diyebiliriz. Kış geldiğinde kuzey ışıkları cennetine dönüşüyor. Burada insanlar saat nedir diye değil, ne hissettiklerine göre yaşıyorlar.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yine ne yapacağız eylem diyenler, radyonuzun sesini bir tık daha açacaksınız bence. Küçük kardeşler, abim ablam benden daha çok çalıştı diye hayıflanırken aslında mesele tamamen biyolojik bir star çizgisi avantajıymış. Tabii bu bir kural değil. Tarih küçük kardeşlerin devrim yaratan başarılarıyla dolu. Ama evin ilk çocukları bu haberi akşam yemeğinde masaya yatırıp bakın bilim beni de doğruluyor diyebilir. Şimdi kardeş kavgalarına bir şarkı arası verelim.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir günle haftada Karnaval'da ben eğlen bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu. Profesyonel. En kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Mutlu cumalar hepinize. Gününüz güzel devam etsin istiyorsanız eğer, hayatın ritmi başlıyor. Radyonuzun sesini biraz daha açıp bugün de bize eşlik ederseniz eğer, cumadan keyif almaya devam edeceksiniz. Peki bu güzel cumanın iki saatini paylaşmaya, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bugün de günün, zamanın, anın ritmini birlikte yakalayacağız. Hayatın ritmi yine yanı başınızda olacak. Güzel bir iki saat var önümüzde. Gündemden uzaklaşacağız. Yine eğlenceli, keyifli haberler paylaşacağız. Yine dinlemekten keyif alacağınız şarkılar yanı başınızda olacak. Yeter ki radyonuz açık olsun. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor.

Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Gamsız'la dinledik Bora Duran'ı. Hayatın ritminde konuğumuz oldu biliyorsunuz. Bahsetmiştim ama bir kez daha hatırlatayım. Döndüm şarkısıyla 5 yıl sonra yeniden zirvenin sahibi oldu. Bora Duran Gamsız'la dinledik. Fatma Turgut'la devam edeceğiz. Bu kez sen de benim hatalarımdan birisin diyecek. Çok sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısıyla radyolarınızda olacak. Model grubu tekrardan bir araya geldi. Model grubu da yeni bir şarkı çıkarttı. Onu da hatırlatalım. İyi bir sevgili dijital platformlardaki yerini aldı. Biz Fatma Turgut'u hayatın ritminde çok sevdiğimiz bir klasikle dinleyelim. Hatayla radyolarınızda.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

kendimizi iyi hissetmek için sabah rutinleri hazırlıyoruz. İşte gece yatmadan önce gece rutinleri oluyor. Ama peki gün içinde neler yapıyoruz? Tamam, sabah akşam belirli rutinlerle kendimizi daha iyi hissedip günü daha güzel karşılayıp daha güzel bitirebiliyoruz. Fakat gün içinde de bize iyi gelecek küçük detaylar saklı hayatımızda. Mesela küçük nefes egzersizleriyle gün içinde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Çok kolay, sadece birkaç dakikanızı ayırıp kendinizi küçük nefes egzersizleriyle, artık hangisini tercih edersiniz, heyecanınızı, stresinizi bastırabilir, o andan daha fazla keyif alabilirsiniz. Mesela araba kullanırken meditasyon yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bazen en sevdiğiniz şey aklınıza gelebilir. Misal, ben araba kullanmayı zaten çok sevdiğim için o andan keyif alıyorum, o ayrı. Anın tadını çıkartmak için de bulunduğunuz ana odaklanabilirsiniz. Peki, gün içinde kendimize vereceğimiz küçük ödül zamanları olması gerekiyor. Böyle 5 dakika, 10 dakikalık kendinize ayıracağınız vakitler olsun. Bu küçük ödül anlarıyla da kendinizi daha iyi hissedeceğinizi söylüyorlar. Siz gün içinde kendinize ne iyi gelecek düşünün. Bence seçenekleri siz de kendi alternatiflerinize ekleyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

şimdi artık yavaş yavaş Eylül'ü de uğurluyoruz. Eylül'ün son haftasına gireceğiz. Önümüzdeki hafta Ekim'i karşılayacağız. Dolayısıyla sonbahar göz kırparken bize yazın giydiğimiz o güzel cici kıyafetleri kışın sonbaharda giyemeyeceğiz diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık biz yazlık kıyafetleri de kışın sonbaharda giyiyoruz çok rahat. Nasıl? Gayet kolay. Yazlık kıyafetleri sonbahara taşıyabilirsiniz. Çok sevdiğiniz elbisenin içine uzun kollu bir tişört giyebilir ya da üzerine bir ceket, bir mont atabilirsiniz. Altına çizmelerle, botlarla o çok sevdiğiniz yazlık elbiseyi giymeye devam edebilirsiniz. Ya da çok sevdiğiniz tişörtünüzün içine uzun kollu bir tişört giyebilirsiniz. Kazağınızın üstüne giyebilirsiniz. Mesela bir alternatif. Onun üzerine bir mont giyebilirsiniz. Çok kolay. Artık yazlık kıyafetleri de sonbaharda ve kışın kullanmak oldukça kolay. Etekleri, elbiseleri, bazen cropları, tişörtleri, şortları sonbahara, kışa taşıyabilirsiniz hanımlar beyler. Sadece işte terlikler, açık ayakkabılar giyilmiyor. Peki, güzel bir gün daha başladı. Hali hazırda daha hala yazlıkları kullanmaya devam ederken bu da aklımızda bulunsun istedim.

Geçtiğimiz gün Tom Cruise'un yeni filminin galası gerçekleşti. Galaya kraliyet ailesi de katıldı. Aslında biliyorsunuz normal şartlar altında her davete katılmazlar. Fakat Britanya Film ve Televizyon Sanat Akademisi yani BAFTA'nın başkanlığını üstlendi William ve Kate çifti. Londra'da gerçekleşen filmin galasında da Hollywood yıldızlarıyla bir araya geldiler. Tom Cruise da Kate Middleton ve Prince William'la bir araya geldiği için oldukça mutlu gözüküyordu. Film Ekim'in ikisinde gösterime girecek. Merak edenler için daha önce Revenant ve Birdman filmleriyle en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan film yönetmeni bu filmde de yine şaheserler yaratmış Tom Cruise. Bugüne kadar gerçekleştirdiğim en zorlu görevdi demiş. Merakla bekliyoruz biz de. Film vizyona girdikten sonra 2 Ekim'de Digger filmi gösterime girdikten sonra biz de ilk izleyenlerden olacağız büyük ihtimalle. Şimdiden hatırlatmış olayım.

Yalnız kalmak bazen bir seçim olduğu zamanlarda, isteyerek olduğu zamanlarda insanı çok da fazla yıpratmıyor. Yani yalnız kalmak istediğinizde hatta bazen iyi gelebiliyor. Ancak bu yalnızlık uzun sürüyorsa, bir ömür boyu yalnız yaşayacaksanız vesaire, mecburi ise eğer, aynı koşullar olmuyor. Sağlığınız açısından hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınız açısından olumsuz etkileniyorsunuz yalnız kalmaktan. Yapılan yeni bir araştırmadan bahsedeceğim size. Ömrümüzden 6 yıl götürüyormuş yalnız yaşamak. Ama işte hem kadınlar hem de erkekler için aynı süreyi içermiyor. Yapılan araştırmada erkeklerin ömründen yalnızlığın 6 yıl kadar çaldığını, kadınların da sadece böyle 3,5 yıl falan çaldığını ortaya çıkartmış. Yani kadınların bir nebze ömrü mü uzuyor acaba yalnız kaldığında? Yok, şaka bir yana. Ancak erkeklerin yalnız kaldığında ömrünün 6 yıl kadar kısaldığını fark etmişler. Yani işte birlikte olmanın, hayatı paylaşmanın, sevgiyi paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu da buradan görmüş oluyoruz. Son yıllarda ayrılanların sayısı evlenenlerin sayısından fazla olunca bu haberi de hatırlatmak istedim. Bir ömrü birlikte geçirebileceğiniz doğru insanlar çıksın karşınıza, yalnız kalmayın diye.

Zirai Gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır,

Şimdi akşamdan şöyle güzel bir demlik çay demlediniz ama uyudunuz kaldınız. Demlikte çay kaldı, içemediniz, neyse dediniz sabah içerim. İçilir mi? İçilmez. Yani ben şahsen içmem. O demlikteki çay farklı şekillerde kullanılır ama içilmez bana sorarsanız. Yapılan araştırmalarda evet demlikte bekleyen çayın ertesi gün içilmeyeceğini söylüyor ama ne kadar süre kullanılabilir bir de ondan bahsediyorlar. Çay demlendikten sonraki ilk bir saat içerisinde tüketilirse faydalı. Sonrasında kaynadıkça çayın içerisindeki zehirli maddeler ortaya çıkıyormuş, haberiniz olsun. Çok da fazla kaynatmayacaksınız. Çok da uzun süre çayı kaynatmayacaksınız ve ertesi gün de içmeyeceksiniz. Yani ben tabii bu haberi okuyunca şaşırdım aslında. Hiç öyle bir şey yapmadığım için aklıma bile gelmez ama yapanlar varmış. Geceden kalan çay sabah içilmiyor. Haberiniz olsun. Aman zehirlenmeyin.

Kadınların çoğunlukla en büyük problemlerinden bir tanesi, Allah başka dert vermesin derler ya, en büyük problemlerinden bir tanesi kadınların akşam ne pişireceğim. Yani bir liste hazırlasak da bazen o listeye uymakta zorlanıyoruz. Canımız istemiyor, arkadaşlar geliyor, dışarı çıkıyoruz vesaire. Sonra ertesi akşam yine bu akşam ne pişirsem diye düşünüyoruz. Düşünmeyip de hep dışarıdan yiyenler var mı aranızda bilmiyorum. Eğer varsa bu araştırmayı size yapmışlar. Çünkü yemeği evde yemek gerekiyormuş. Eğer yemeği en fazla evde yiyorsanız, yani ev yemeği tüketiyorsanız eğer, kansere yakalanma riskinin çok daha fazla düştüğünü söylüyorlar. Yapılan araştırmalarda koruyucu olan unsurların ev yemeklerinde bulunmadığını, dolayısıyla evde yaptığınız yemeklerin daha sağlıklı olduğunu, beslenme kalitesi ve kontrolü açısından sizin kontrolünüzde olduğunu, pek çok hastalığın da ev yemekleriyle önlenebildiğini söylüyorlar. Ha tabii bir de stresten uzak duracaksınız. Bence ev yemeklerinden ziyade stresin daha fazla hastalık yaptığını söylemişlerdi. Bu önemli detay da aklınızda olsun.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.

0: Ne demişlerdi bir şarkıda? Evli, mutlu, çocuklu, hayalim üç kelime.
1: Peki?
0: Son yıllarda evlenenlerin sayısında düşüş yaşayınca dünyadaki genç nüfusunda yavaş yavaş düşeceğini fark ediyoruz. Ancak evlendikten sonra evliliğinizi bir meyveyle taçlandırmak istiyorsanız, öyle diyorlar ya, yani çocuk sahibi olmak istiyorsanız bir haber var sevgili hanımlar, sevgili beyler. Çin'de yaklaşık 50 bin kişinin verilerini incelemişler. İki tane kız çocuğu olan ebeveynlerin en yüksek mutluluk düzeyine sahip olduğunu gözlemlemişler. Yani erkek çocuktan ziyade kız çocuk daha mutlu hissettiriyor. Kız çocuğu büyütmek daha kolay demişler. Bilmiyorum, bence çocuğa göre değişir. Ama eğer iki kızınız varsa dünyadaki en şanslı ebeveynlersiniz, haberiniz olsun. Çin'de yapılan bu araştırma Çinli aileleri kapsamış ama hadi biz genel geçer olarak konuşalım. Çin'de yapılan bu araştırmada iki kız çocuğu olan anne ve babalar en mutlu aileye sahiplermiş. Umarım o mutlu ailenizle birlikte bir ömür hayatın tadını çıkartırsınız. Peki biz de hayatın ritmiyle Cuma'nın tadını çıkartmaya devam edelim. Eylül'ün sonu yavaş yavaş yaklaşırken tam da adına yakışır bir şarkıyla Eylül'le Oğuzhan Koç ve Salman Tin'le devam edelim hayatın ritmini.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

uykunuzu aldınız mı diye aşağı yukarı her gün soruyorum değil mi size? Peki hadi bugün de sorayım, uykunuzu aldınız mı? Çünkü uyku sadece dinlenmek için değil, beynimizin bakımı ve onarımı için de vazgeçilmez. Derin uyku sırasında beynimiz toksinleri temizliyor, sinirsel bağlantıları güçlendiriyor, genel işlevselliğini geri kazandırıyor. Uykuyu atlamak bu kritik süreçleri kesintiye uğratıyor ve beynimizin sağlığını ciddi bir riske atıyor. Araştırmada kronik uykusuzluğun sadece yorgun hissetmekten ibaret olmadığını ortaya çıkartmış. Bu yapılan araştırmada zihinsel performans, hafıza, genel beyin yapısı üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini söylemişler. Yani günde 7 ila 9 saat kaliteli uyku uyumazsanız eğer, bu bir lüks değil ihtiyaç, beyniniz uzun vadede hasar görebiliyor. Hatta bu araştırmada uyku yoksunluğunun beyninizin kendisini yediğine sebep olduğunu ortaya çıkartmış. Şöyle ki, uzun süreli uyku eksikliği yaşadığınızda beyniniz adeta kendi kendini yok etmeye başlıyormuş. Beyin hücreleri stres durumuna giriyor, nöronların hayatta kalmak için kendi bileşenlerini parçaladığını ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla uykusuzluğun nedenle zarar verdiğini bu araştırmada daha iyi anlıyoruz. Umarım her gün hatırlattığım gibi uykunuzu almışsınızdır bugün de, uykunuzu alıp güne başlamışsınızdır.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi bugün erkeklerin yalnız kaldığında ömrünün daha fazla kısaldığını içeren, anlatan bir araştırmadan bahsettim size. Duymuşsunuzdur. Duymayanlar varsa küçük bir hatırlatayım. Yapılan araştırmada yalnız yaşamak erkeklerin ömründen 6 yıl çalıyormuş, kadınlardan ortalama 3,5 yıl çalıyormuş. Bir de erkekler sevdiği kadından ayrıldığı vakit kanlarındaki iltihaplanma oranı daha yüksek oluyormuş. Yani son yıllarda bakıyorum hep kadınlar şikayet ediyorlar. Erkeklerin terk etmesinden, erkeklerin sevgisizliğinden şikayet ediyorlar. Fakat sevgili beyler anlamıyorlar galiba. Sevgisiz kalan insan uzun vadede ciddi anlamda hastalanmaya başlıyor. Bu yüzden aslında birbirimize ihtiyacımız var. Sevgiye ihtiyacımız var. Hani diyorlar ya dünyayı sevmek kurtaracak. Bence kendinizi de sevmek kurtaracak. Birilerini sevmekle başlayın ama gerçekten sevdiğiniz insanlar olsun, gerçekten sizi sevenler olsun hayatınızda.

her şarkısı ayrı güzel, külahı da ayrı severiz. Murat Dağkılıç radyolarınızdaydı. Peki, güzel bir hafta sonu diliyorum hepiniz için. Hafta sonunuz güzel olsun diye tabii ki radyonuz açık olsun. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama hit müzik, sevdiğiniz şarkılar her daim yanı başınızdaki radyoda olmaya devam edecek. Radyonuz, müziğiniz açık olsun diyelim. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz ümidiyle. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Hayatın ritminde pazartesi yine aynı saatlerde buluşmak üzere. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Hoşçakalın.

Yemekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel
2: en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Bisikletini alıp şehirde özgürce dolaşmak isteyenlere güzel bir haberim var. 2026'nın bisiklet kullanımı açısından en iyi şehri belli olmuş. Cambridge. 24 binden fazla kent sakininin katıldığı araştırmada Cambridge'de yaşayanların %83,2'si bisiklet ulaşımı iyi ya da mükemmel olarak değerlendirmiş. İkinci sırada Montreal, üçüncü sırada Kopenhag var. Ardından Şangay, Viyana, Marrakeş, Stockholm ve Sevilla bulunuyor. Yani bu şehirlerde bisiklet sürmek öyle iki pedal attım nefes nefese kaldım meselesi değil. Bisiklet resmen toplu taşımanın havalı kuzeni diyebiliriz aslında. Keşke yaşadığımız şehirde de böyle olsa, değil mi?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

sabahlar. Evet, malum yoga, meditasyon gerçekten faydalı. Her geçen gün sağlığımızda daha çok dikkat ettiğimiz için doğru nefes alma tekniklerini de belki öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Ama belki de bunları yapacak zamanınız yok. Ama anksiyete ve stres bozukluklarıyla mücadele ediyorsunuz. O zaman ne yapacağız diyenler? Gerçekten çığır açan bir beyin devresi keşfi var. Anksiyete ve stres bozuklukları için yeni tedavilere ve potansiyel olarak yoganın faydalarını sağlayan bir hapa ön ayak olabilir. Evet evet, yanlış duymadınız. Uzmanlar yoga hapını icat etmişler.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Evet, gerçekten teknoloji ilerledikçe çiftler arasındaki kavgalar da daha farklı boyutlara ulaştı. Eski eşinden intikam almak isteyenlerin bile teknolojisi değişti. Avustralya'nın Sydney kentinde bir iş insanı eski eşinin Tesla'sını cep telefondaki uygulamayı uzaktan kontrol etmiş. Klimasıyla oynamış, aracın hızını düşürmüş. Hatta hız sınırı koymuş. İş insanı Enrico Pucci tam 30 ayrı suçtan mahkum olmuş ve hapis cezasına çarptırılmış. Yani buradan çıkarılacak ders çok net. Boşanınca anahtarı geri verin ama uygulama şifresini de değiştirmeyi unutmayın.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yani eğer konu intikamsa eski eşten çok daha farklı yöntemler var değil mi? Mesela Prenses Diana'nın moda tarihine geçen o ikonik intikam elbisesi. Diana 1994 yılında siyah ipek elbiseyi giydiğinde ortalık epey karışık. Çünkü aynı gece dönemin eşi Galler Prensi Charles televizyonda evlilik dışı ilişkisini kabul etmişti. Peki prenses ne yaptı? Siyah cesur yakalı dizüstü bir elbiseyle davete çıktı. Ve o gece elbise kraliyet protokolünden çok daha güçlü bir mesaj verdi. İşte o elbise şimdi 9 Aralık'ta New York'ta bir müzayedede satışa çıkıyor. Tahmini değeri de 110 bin ile 220 bin sterlin arasında. Yani beni özdün diye evde oturacak değilim elbisesi.

kadar zararlı olduğunu artık çok net biliyoruz galiba ve o yönde de bir yaşam tercih ediyoruz. Yavaş yavaş aslında araştırma sonuçlarını da okudukça, gördükçe insanın üzerine bir titreme geliyor. Mesela çocukken kurşunlu benzine maruz kalmanın en az 151 milyon Amerikanın ruh sağlığı sorunları yaşamasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Hangi dönem derseniz 1960 ve 70'lerde çok yaygın kullanılıyormuş kurşunlu benzin. Pek çok sağlık sorunu da beraberinde getirdi. Ama ruh sağlığını bozuyor olması gerçekten sıra dışı bir sonuç bence.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Tatil bitti. Bavul açıldı. Çamaşırlar makineye atıldı. Ama ruhumuz hala tatilde değil mi? Her iki çalışandan biri tatil dönüşünde kendi performansını daha düşük olarak değerlendiriyormuş. Çalışanların %44'ü işe döndüğü ilk hafta esnek ya da daha kısa çalışmak istiyor. Vallahi çok da haksız değiliz. İnsan bir hafta deniz kenarında bugün ne yesem diye düşünürken pazartesi sabahı toplantı saat kaçta sorusuyla hayata dönemiyor. Biraz adaptasyon sorunu yaşanıyor muhtemelen.

adım sayaca bakıp bugün de 10.000'i tamamladım çok şükür diyen sevgili dinleyenlerim. Yeni bir araştırmaya göre mesele sadece kaç adım attığımız değil, o adımları hangi tempoyla attığımız da önemliymiş. Her gün en az 30 dakika, dakikada yaklaşık 90 adım temposuyla daha hızlı yürümek de toplam adım sayısından bağımsız olarak riski azaltıyor. Yani az yürüyorsak hızlanacağız, yavaş yürüyorsak biraz daha fazla yürüyeceğiz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir günde ne kadar su içmemiz gerektiğini gerçekten biliyor musunuz? Çoğu insan için her gün yaklaşık 4 ila 6 bardak su içmek yeterli olabiliyor. Peki su tüketim miktarının kişiden kişiye değiştiğini söyleseydim? Gerçekten hepimize göre farklılıklar var. Özellikle de yaşlı olan yetişkinler yeterince su içmiyor. Sağlıklı kalmak için ne kadar içmeliyiz derseniz bunu ayrıca araştırın belki ama sağlıklı bir birey için günlük ortalama su miktarı erkekler için yaklaşık 15,5 su bardağı. Kadınlar içinse yaklaşık 11,5 su bardağı. Kahve, çay, meyve suyu, meyve ve sebze gibi diğer sıvı kaynakların tüketilmesine bağlı olarak bu sayı ya düşüyor ya da yükseliyor.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu. Profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

efendim. Dünyada zamanın olmadığı tek yer. Norveç'te Samoray adında çok küçük bir ada. Yaz aylarında güneş tam 69 gün boyunca hiç batmıyormuş. Gerçekten muhteşem bir ada. Bu adada zamanı takip etmiyorsunuz. Ne saat, ne program, ne koşuşturma. Sadece özgürlük var diyebiliriz. Kış geldiğinde kuzey ışıkları cennetine dönüşüyor. Burada insanlar saat nedir diye değil, ne hissettiklerine göre yaşıyorlar.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yine ne yapacağız eylem diyenler, radyonuzun sesini bir tık daha açacaksınız bence. Küçük kardeşler, abim ablam benden daha çok çalıştı diye hayıflanırken aslında mesele tamamen biyolojik bir star çizgisi avantajıymış. Tabii bu bir kural değil. Tarih küçük kardeşlerin devrimi yaratan başarılarıyla dolu. Ama evin ilk çocukları bu haberi akşam yemeğinde masaya yatırıp bakın bilim beni de doğruluyor diyebilir. Şimdi kardeş kavgalarına bir şarkı arası verelim.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir gün ve haftada Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Mutlu cumalar hepinize. Gününüz güzel devam etsin istiyorsanız eğer, hayatın ritmi başlıyor. Radyonuzun sesini biraz daha açıp bugün de bize eşlik ederseniz eğer, cumadan keyif almaya devam edeceksiniz. Peki bu güzel cumanın iki saatini paylaşmaya, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bugün de günün, zamanın, anın ritmini birlikte yakalayacağız. Hayatın ritmi yine yanı başınızda olacak. Güzel bir iki saat var önümüzde. Gündemden uzaklaşacağız. Yine eğlenceli, keyifli haberler paylaşacağız. Yine dinlemekten keyif alacağınız şarkılar yanı başınızda olacak. Yeter ki radyonuz açık olsun. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor.

yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Gamsız'la dinledik Bora Duran'ı. Hayatın ritminde konuğumuz oldu biliyorsunuz. Bahsetmiştim ama bir kez daha hatırlatayım. Döndüm şarkısıyla 5 yıl sonra yeniden zirvenin sahibi oldu. Bora Duran Gamsız'la dinledik. Fatma Turgut'la devam edeceğiz. Bu kez sen de benim hatalarımdan birisin diyecek. Çok sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısıyla radyolarınızda olacak. Model grubu tekrardan bir araya geldi. Model grubu da yeni bir şarkı çıkarttı. Onu da hatırlatalım. İyi bir sevgili dijital platformlardaki yerini aldı. Biz Fatma Turgut'u hayatın ritminde çok sevdiğimiz bir klasikle dinleyelim. Hatayla radyolarınızda.

kendimizi iyi hissetmek için sabah rutinleri hazırlıyoruz. İşte gece yatmadan önce gece rutinleri oluyor. Ama peki gün içinde neler yapıyoruz? Tamam, sabah akşam belirli rutinlerle kendimizi daha iyi hissedip günü daha güzel karşılayıp daha güzel bitirebiliyoruz. Fakat gün içinde de bize iyi gelecek küçük detaylar saklı hayatımızda. Mesela küçük nefes egzersizleriyle gün içinde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Çok kolay, sadece birkaç dakikanızı ayırıp kendinizi küçük nefes egzersizleriyle, artık hangisini tercih ederseniz, heyecanınızı, stresinizi bastırabilir, o andan daha fazla keyif alabilirsiniz. Mesela araba kullanırken meditasyon yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bazen en sevdiğiniz şey aklınıza gelebilir. Misal, ben araba kullanmayı zaten çok sevdiğim için o andan keyif alıyorum, o ayrı. Anın tadını çıkartmak için de bulunduğunuz ana odaklanabilirsiniz. Peki, gün içinde kendimize vereceğimiz küçük ödül zamanları olması gerekiyor. Böyle 5 dakika, 10 dakikalık kendinize ayıracağınız vakitler olsun. Bu küçük ödül anlarıyla da kendinizi daha iyi hissedeceğinizi söylüyorlar. Siz gün içinde kendinize ne iyi gelecek düşünün. Bence seçenekleri siz de kendi alternatiflerinize ekleyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi artık yavaş yavaş Eylül'ü de uğurluyoruz. Eylül'ün son haftasına gireceğiz. Önümüzdeki hafta Ekim'i karşılayacağız. Dolayısıyla sonbahar göz kırparken bize yazın giydiğimiz o güzel cici kıyafetleri kışın sonbaharda giyemeyeceğiz diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık biz yazlık kıyafetleri de kışın sonbaharda giyiyoruz çok rahat. Nasıl? Gayet kolay. Yazlık kıyafetleri sonbahara taşıyabilirsiniz. Çok sevdiğiniz elbisenin içine uzun kollu bir tişört giyebilir ya da üzerine bir ceket, bir mont atabilirsiniz. Altına çizmelerle, botlarla o çok sevdiğiniz yazlık elbiseyi giymeye devam edebilirsiniz. Ya da çok sevdiğiniz tişörtünüzün içine uzun kollu bir tişört giyebilirsiniz. Kazağınızın üstüne giyebilirsiniz mesela, bir alternatif. Onun üzerine bir mont giyebilirsiniz. Çok kolay. Artık yazlık kıyafetleri de sonbaharda ve kışın kullanmak oldukça kolay. Etekleri, elbiseleri, bazen kropları, tişörtleri, şortları sonbahara, kışa taşıyabilirsiniz hanımlar beyler. Sadece işte terlikler, açık ayakkabılar giyinmiyor. Peki, güzel bir gün daha başladı. Hali hazırda daha hala yazlıkları kullanmaya devam ederken bu da aklımızda bulunsun istedim.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Tom Cruise'un yeni filminin galası gerçekleşti. Galaya kraliyet ailesi de katıldı. Aslında biliyorsunuz normal şartlar altında her davete katılmazlar. Fakat Britanya Film ve Televizyon Sanat Akademisi yani BAFTA'nın başkanlığını üstlendi William ve Kate çifti. Londra'da gerçekleşen filmin galasında da Hollywood yıldızlarıyla bir araya geldiler. Tom Cruise da Kate Middleton ve Prince William'la bir araya geldiği için oldukça mutlu gözüküyordu. Film Ekim'in ikisinde gösterime girecek. Merak edenler için daha önce Revenant ve Birdman filmleriyle en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan film yönetmeni bu filmde de yine şaheserler yaratmış Tom Cruise. Bugüne kadar gerçekleştirdiğim en zorlu görevdi demiş. Merakla bekliyoruz biz de. Film vizyona girdikten sonra 2 Ekim'de Digger filmi gösterime girdikten sonra biz de ilk izleyenlerden olacağız büyük ihtimalle. Şimdiden hatırlatmış olayım.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Yalnız kalmak bazen bir seçim olduğu zamanlarda, isteyerek olduğu zamanlarda insanı çok da fazla yıpratmıyor. Yani yalnız kalmak istediğinizde hatta bazen iyi gelebiliyor. Ancak bu yalnızlık uzun sürüyorsa, bir ömür boyu yalnız yaşayacaksanız vesaire, mecburi ise eğer, aynı koşullar olmuyor. Sağlığınız açısından hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınız açısından olumsuz etkileniyorsunuz yalnız kalmaktan. Yapılan yeni bir araştırmadan bahsedeceğim size. Ömrümüzden 6 yıl götürüyormuş yalnız yaşamak. Ama işte hem kadınlar hem de erkekler için aynı süreyi içermiyor. Yapılan araştırmada erkeklerin ömründen yalnızlığın 6 yıl kadar çaldığını, kadınların da sadece böyle 3,5 yıl falan çaldığını ortaya çıkartmış. Yani kadınların bir nebze ömrü mü uzuyor acaba yalnız kaldığında? Yok, şaka bir yana. Ancak erkeklerin yalnız kaldığında ömrünün 6 yıl kadar kısaldığını fark etmişler. Yani işte birlikte olmanın, hayatı paylaşmanın, sevgiyi paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu da buradan görmüş oluyoruz. Son yıllarda ayrılanların sayısı evlenenlerin sayısından fazla olunca bu haberi de hatırlatmak istedim. Bir ömrü birlikte geçirebileceğiniz doğru insanlar çıksın karşınıza, yalnız kalmayın diye.

saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Şimdi akşamdan şöyle güzel bir demlik çay demlediniz ama uyudunuz kaldınız. Demlikte çay kaldı, içemediniz. Neyse dediniz, sabah içerim. İçilir mi? İçilmez. Yani ben şahsen içmem. O demlikteki çay farklı şekillerde kullanılır ama içilmez bana sorarsanız. Yapılan araştırmalarda evet demlikte bekleyen çayın ertesi gün içilmeyeceğini söylüyor ama ne kadar süre kullanılabilir bir de ondan bahsediyorlar. Çay demlendikten sonraki ilk bir saat içerisinde tüketilirse faydalı. Sonrasında kaynadıkça çayın içerisindeki zehirli maddeler ortaya çıkıyormuş, haberiniz olsun. Çok da fazla kaynatmayacaksınız. Çok da uzun süre çayı kaynatmayacaksınız ve ertesi günü içmeyeceksiniz. Yani ben tabii bu haberi okuyunca şaşırdım aslında. Hiç öyle bir şey yapmadığım için aklıma bile gelmez ama yapanlar varmış. Geceden kalan çay sabah içilmiyor. Haberiniz olsun. Aman zehirlenmeyin.

kadınların çoğunlukla en büyük problemlerinden bir tanesi, Allah başka dert vermesin derler ya, en büyük problemlerinden bir tanesi kadınların akşam ne pişireceğim. Yani bir liste hazırlasak da bazen o listeye uymakta zorlanıyoruz. Canımız istemiyor, arkadaşlar geliyor, dışarı çıkıyoruz vesaire. Sonra ertesi akşam yine bu akşam ne pişirsem diye düşünüyoruz. Düşünmeyip de hep dışarıdan yiyenler var mı aranızda bilmiyorum. Eğer varsa bu araştırmayı size yapmışlar. Çünkü yemeği evde yemek gerekiyormuş. Eğer yemeği en fazla evde yiyorsanız, yani ev yemeği tüketiyorsanız eğer, kansere yakalanma riskinin çok daha fazla düştüğünü söylüyorlar. Yapılan araştırmalarda koruyucu olan unsurların ev yemeklerinde bulunmadığını, dolayısıyla evde yaptığınız yemeklerin daha sağlıklı olduğunu, beslenme kalitesi ve kontrolü açısından sizin kontrolünüzde olduğunu, pek çok hastalığın da ev yemekleriyle önlenebildiğini söylüyorlar. Ha tabii bir de stresten uzak duracaksınız. Bence ev yemeklerinden ziyade stresin daha fazla hastalık yaptığını söylemişlerdi. Bu önemli detay da aklınızda olsun.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

0: Ne demişlerdi bir şarkıda? Evli, mutlu, çocuklu, hayalim üç kelime.
1: Peki?
0: Son yıllarda evlenenlerin sayısında düşüş yaşayınca dünyadaki genç nüfusunda yavaş yavaş düşeceğini fark ediyoruz. Ancak evlendikten sonra evliliğinizi bir meyveyle taçlandırmak istiyorsanız, öyle diyorlar ya, yani çocuk sahibi olmak istiyorsanız bir haber var sevgili hanımlar, sevgili beyler. Çin'de yaklaşık 50 bin kişinin verilerini incelemişler. İki tane kız çocuğu olan ebeveynlerin en yüksek mutluluk düzeyine sahip olduğunu gözlemlemişler. Yani erkek çocuktan ziyade kız çocuk daha mutlu hissettiriyor. Kız çocuğu büyütmek daha kolay demişler. Bilmiyorum, bence çocuğa göre değişir. Ama eğer iki kızınız varsa dünyadaki en şanslı ebeveynlersiniz, haberiniz olsun. Çin'de yapılan bu araştırma Çinli aileleri kapsamış ama hadi biz genel geçer olarak konuşalım. Çin'de yapılan bu araştırmada iki kız çocuğu olan anne ve babalar en mutlu aileye sahiplermiş. Umarım o mutlu ailenizle birlikte bir ömür hayatın tadını çıkartırsınız. Peki biz de hayatın ritmiyle Cuma'nın tadını çıkartmaya devam edelim. Eylül'ün sonu yavaş yavaş yaklaşırken tam da adına yakışır bir şarkıyla Eylül'le Oğuzhan Koç ve Salman Tin'le devam edelim hayatın ritmini.

0: Virgül.
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

uykunuzu aldınız mı diye aşağı yukarı her gün soruyorum değil mi size? Peki hadi bugün de sorayım, uykunuzu aldınız mı? Çünkü uyku sadece dinlenmek için değil, beynimizin bakımı ve onarımı için de vazgeçilmez. Derin uyku sırasında beynimiz toksinleri temizliyor, sinirsel bağlantıları güçlendiriyor, genel işlevselliğini geri kazandırıyor. Uykuyu atlamak bu kritik süreçleri kesintiye uğratıyor ve beynimizin sağlığını ciddi bir riske atıyor. Araştırmada kronik uykusuzluğun sadece yorgun hissetmekten ibaret olmadığını ortaya çıkartmış. Bu yapılan araştırmada zihinsel performans, hafıza, genel beyin yapısı üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini söylemişler. Yani günde 7 ila 9 saat kaliteli uyku uyumazsanız eğer, bu bir lüks değil ihtiyaç, beyniniz uzun vadede hasar görebiliyor. Hatta bu araştırmada uyku yoksunluğunun beyninizin kendisini yediğine sebep olduğunu da ortaya çıkartmış. Şöyle ki, uzun süreli uyku eksikliği yaşadığınızda beyniniz adeta kendi kendini yok etmeye başlıyormuş. Beyin hücreleri stres durumuna giriyor, nöronların hayatta kalmak için kendi bileşenlerini parçaladığını ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla uykusuzluğun nedenle zarar verdiğini bu araştırmada daha iyi anlıyoruz. Umarım her gün hatırlattığım gibi uykunuzu almışsınızdır bugün de, uykunuzu alıp güne başlamışsınızdır.

99.5 Radyo Moni.

Şimdi bugün erkeklerin yalnız kaldığında ömrünün daha fazla kısaldığını içeren, anlatan bir araştırmadan bahsettim size. Duymuştunuzdur. Duymayanlar varsa küçük bir hatırlatayım. Yapılan araştırmada yalnız yaşamak erkeklerin ömründen 6 yıl çalıyormuş, kadınlardan ortalama 3,5 yıl çalıyormuş. Bir de erkekler sevdiği kadından ayrıldığı vakit kanlarındaki iltihaplanma oranı daha yüksek oluyormuş. Yani son yıllarda bakıyorum hep kadınlar şikayet ediyorlar erkeklerin terk etmesinden, erkeklerin sevgisizliğinden şikayet ediyorlar. Fakat sevgili beyler anlamıyorlar galiba. Sevgisiz kalan insan uzun vadede ciddi anlamda hastalanmaya başlıyor. Bu yüzden aslında birbirimize ihtiyacımız var, sevgiye ihtiyacımız var. Hani diyorlar ya dünyayı sevmek kurtaracak. Bence kendinizi de sevmek kurtaracak. Birilerini sevmekle başlayın ama gerçekten sevdiğiniz insanlar olsun, gerçekten sizi sevenler olsun hayatınızda.

Her şarkısı ayrı güzel, külahı da ayrı sevilesin. Murat Dağkılıç radyolarınızdaydı. Peki, güzel bir hafta sonu diliyorum hepiniz için. Hafta sonunuz güzel olsun diye tabii ki radyonuz açık olsun. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama hit müzik, sevdiğiniz şarkılar her daim yanı başınızdaki radyoda olmaya devam edecek. Radyonuz, müziğiniz açık olsun diyelim. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz ümidiyle. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Hayatın ritminde pazartesi yine aynı saatlerde buluşmak üzere. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Hoşçakalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu
1: profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur.